0: yang lo lo di zi haro si si di zu dong ang ge yang zhe ji ka le ngu ka di zu dong ang ge zo yang ji ka le zi haro de zhe zhe zo yang le ji yang ka na nan ja ma myu zu jo ge yang le ma zi ge zi haron ja thab na yang ta la sung zo ja je yin ja ma thab zo shi la sum yang ta je yin zi haron ja tang ge zo sa la bi yang zi na je yin yu ha mi zo dong la ge yang zhe ji ka de zi haron na na zi zo shang la ge zo yang zi ka de de zhe zo yang la ji yang ka na na zi halan zhu ge ma myu zu chong la lo yang cha ma de zi zhu ge ta na di ta la sang zu zhu ge ye yin zi halan zhu ge ma ta ve di zi ge la sang zu sha ge yin zhu ge tong ge yang sa la bi zu zun ge yin zi
1: hen ro la yang ya la ay ay la ge go ya la ge ro ba lo lo go ya ta sa sto shu ge ke en cha ge en ba ge nga nga ta mi la sto ni te ge ne ge ke ni san ka to la kar me la ne ge ne ge ke cher ger ngo to go je mu re ge ta nga na nga ra nga ga yi zi na a ke ge en ju ge ke ni ma zi no ra ma u se ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee